sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatılan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma. Kaldı orada, sanki orada.

olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

kafalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta tarım ve ormana yönelik düzenlemeler görüşülecek. Haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak genel kurul, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirterek, 5 ayda ülke genelinde hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı dedi. İran ve İsrail arasında dün akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIF Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında

0: da Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be işte?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta tarım ve ormana yönelik düzenlemeler görüşülecek. Haftalık çalışmalarına 9 Haziran Salı günü başlayacak genel kurul, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan gerginlik, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.395 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirterek, 5 ayda ülke genelinde hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı dedi. İran ve İsrail arasında dün akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden oldu.

0: Neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'a önerim şu, füzelerinizi fırlattınız yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın dedi. Spor. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Bilmezsin.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şener, ilgili bakan yardımcıları katıldı. İçişleri Bakanlığı son 5 günde 18 ilde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını ve 194'ünün tutuklandığını duyurdu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki Ölçe ve EY'nin çocuk parkında pompalı tüfekli ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine sınırlı açtığı sınır kapılarını İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirildi. Spor. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIFA Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti. Para piyasaları.

0: serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: 95.5

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Toplantıda üye ülkeler arasındaki eğitim işbirlikleri değerlendirilirken, Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerini ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne ilişkin çalışmaları paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hiç şüphesiz evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlara dönüştürüyoruz. Sosyal uyum süreci danışmanlığı modeliyle 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü şekilde katılmasını sağlıyoruz dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, İstanbul Finans Merkezi'nde uygulanan tek durak ofis modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a askeri operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı ifadesini kullandı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. A Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.6.

604 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 9381 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 4606 şüpheli tutuklanmış, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, laboratuvar incelemesine alınan e-ithalat ürünlerinin içinde %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz ürünler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 1 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden e-ithalat adı altında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulaması belirli istisnalar kaydıyla durduruldu dedi. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali yoğun katılım ve kapsamlı etkinliklerle sona erdi. 1500'den fazla etkinliğin düzenlendiği festivale 1 milyondan fazla kişi katıldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Karargahı, Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı açıklamada önceliklerinin ulusal güvenlik ve halkın huzuru olduğunu bildirdi. Pezeşkian, diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadı, ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi.
4: Spor.
3: Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17.245 oy alan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 35. başkanı oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının son karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıktı. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko normal süresi 87-87 tamamlanan playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6407 lira 65 kuruş, Amerikan doları 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 12 kuruş, sterlin 61 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 70 sent, bir bitcoin 62.955 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.604 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş,

0: Çevreleri Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

0: Baktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları yine her zaman olduğu gibi kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü yeniden festivalde mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. Herkes için muhteşem bir gün diliyoruz yine. Sevdiğiniz şarkılarla çıktığımız bu müzik yolculuğunda enerjiler hep yukarıda olacak diyelim. 2 Haziran bugün, yazı getirdik. Bayram tatillerini geride bıraktık. Artık yaz için, yaz tatilleri için tabii ki hazırlıklar yapılıyor. Efendim, yeni bir tatilden çıkmışken gelecekteki tatilleri hatırlatarak motivasyon düşürmeyelim değil mi? Şimdilik çalışmaya devam, güzel müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

İşyerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde radyomuzu dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem ve güzel bir gün dilerim değerli dinleyenler. Güne dair enerjisi yüksek ve sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ederken onlara en güzel örnekleri de eklemeyi ihmal etmiyoruz efendim. O zaman keyifli bir örnek daha, sonrasında yeniden sizlerleyiz.

Güneydağ'ın en keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde radyomuzu dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem ve güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Güneydağ'ın enerjisi yüksek ve sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ederken onlara en güzel örnekleri de eklemeyi ihmal etmiyoruz efendim. O zaman keyifli bir örnek daha, sonrasında yeniden sizlerleyiz.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek dairenin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı değerli dinleyenler. Biliyorsunuz ki ister peşinat %25 peşinatla, ister %50, ister %75 peşinatla sizler de anında ev sahibi olabiliyorsunuz yeni yöntemle birlikte, kurasız, çekilişsiz.

Sahra Çölü'nde Kurban Bayramı dönüşü yaklaşık 100 kişiyi taşıyan bir kamyonun arızalanması sonucu 49 kişi hayatını kaybetmiş. Olay yetkililerine aktardığına göre Mali'deki bayram kutlamalarının ardından yola çıkan yolcuları taşıyan araç Nijer'in çöl bölgesinde iletişim imkanı olmadığı ıssız bir noktada arızalanıyor ve sürücünün yolu kaybettiği de söyleniliyor aynı zamanda. Aracın yeniden çalıştırılamaması üzerine de yolcular çölün ortasında mahsur kalınca yanlarındaki suyun tükenmesiyle de birlikte aşırı sıcak ve susuzluk nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha bu vahim olayda hayatını kaybedenlere.

İnsanlık yüzyıllardır temiz, sınırsız ve ucuz enerjinin hayalini kuruyor. Çin bu hayali gerçeğe dönüştürmek için geliştirdiği yapay zeka projelerinde, denizcilikte ve endüstride ezber bozan bir dönüşüm noktasına yaklaştı diyebiliriz. Ülkenin en gelişmiş nükleer füzyon reaktörü olan deneysel gelişim süper iletken Tokamak adını verdikleri reaktör, güneşin çekirdeğinden tam 10 kat daha fazla sıcaklığa ulaşarak küresel enerji yarışında tüm dengeleri değiştirdi diyebiliriz. Pekin'in şimdiki hedefi ise çok daha büyükmüş. 2027 yılına kadar reaktörü tamamen kendi kendini besleyen bir yapıya kavuşturmak olduğu belirtildi.

Hanımlar beyler, 9 Haziran 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci gününde günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Gün içinde bizleri dinlemeye devam eden ve dinledikleri şarkılarla enerjileri artıran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

yollarda güvenliği sağlamak amacıyla uzun yıllardır kullanılan geleneksel kasisler kurallara uyan sürücülerle acil durum araçlarında yavaşlattığı gerekçesiyle eleştirilmeye devam ediyordu. İsveç'te geliştirilen ve Aki Bump adı verilen yeni nesil akıllı kasis sistemiyle birlikte bu soruna yenilikçi bir çözüm sunuldu ve dünya genelinde de bu çözümün yaygınlaştığı belirtildi efendim. Sistem sadece hız sınırını aşan sürücüleri hedef alarak trafikte adil bir denetim mekanizması oluşturuyormuş. Nasıl çalışıyor bu yöntem, detaylarını aktaracağız, ayrılmayın.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yeni nesil kaset sistemi yaygınlaşıyor dedik. Efendim nasıl çalışıyor bu? Aslında asfaltın altına yerleştirilen hassas radar ve sensörlerle çalışıyor. Sistem şeritten geçen araçların hızını gerçek zamanlı olarak tespit ediyor ve sürücü yasalı sınırına uyuyorsa zemin düz kalıyor ve araç konforlu bir şekilde yoluna devam ediyor. Ancak hız sınırı aşıldığı takdirde yüzeydeki hareketli metal plaka hidrolik bir sistemle birkaç santimetre aşağı iniyor ve böylece hız ihlali yapan sürücü sert bir tümsek yerine yoldaki küçük bir çukura girme hissiyle sarsılarak uyarılıyor efendim ve sürücünün hızını düşürmesi bekleniyor bu davranışla. Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı bu durum. Ülkemizde de bakalım yakın zamanda zannediyoruz ki devreye girecektir.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 9 Haziran 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci gününde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Haftaya şöyle bir baktığımızda bugün böyle yağış genellikle Ege'nin güneyinde, yine Akdeniz'in batısında etkili oluyor. Yarın iç kesimlerde de etkili bir yağış bizleri bekliyor ama kıyı kesimlerde de hava sıcaklıkları giderek artıyor. Hatırlatalım, yurdun kıyılarında bazı noktalarda hava sıcaklıklarının yer yer 36 dereceye kadar yükseldiğini gözlemleyeceğiz.

Hanımlar beyler, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalle müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yapay zeka sohbet botları gençlerin hayatında giderek daha fazla yer edinirken bazı ergen erkeklerin bu sistemlerle duygusal bağ kurmayı gerçek ilişkilere tercih ettiği ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma reddedilme korkusu ve ilişki kurmanın zorlukları nedeniyle gençlerin bir kısmının yapay zeka partnerlere yöneldiğini gösteriyor. Uzmanlar ise bu eğilimin uzun vadeli sosyal ve duygusal etkilerine dikkat çekmiş. Detaylı inceleyeceğiz bu konuyu, ayrılmayın efendim.

Hanımlar beyler, günün iyi şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Ergen erkeklerin bir kısmı gerçek ilişkiler yerine yapay zeka sevgilileri tercih ediyor dedik. Birleşik Krallık'ta yapılıyor bu araştırma. 12 ile 16 yaş arasındaki 1000 erkek çocuğun görüşleri alınıyor ve sonuçlara göre katılımcıların %85'i daha önce bir sohbet botuyla konuştuğunu belirtirken %20'si çevresinde bir yapay zeka sohbet botuyla ilişki yaşayan bir akranı olduğunu söylüyor. Katılımcıların %58'i yapay zeka ile kurulan ilişkilerin daha kolay olduğunu, çünkü konuşmanın kontrolünü ellerinde tutabildiklerini belirtiyor. Mayıs 2025'te yayınlanan başka bir araştırmada gençlerin sohbet botlarını yalnızca eğlence amaçlarıyla kullanmadığını da ortaya koymuştu.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde sizlerleydik. 120 dakikaya yakın orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz günün devamında da. Efendim yarın yeniden tekrar sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Bütün şarkılar AK'ya gelsin. Benden bütün şarkılar AK'ya gelsin dedi Sadullah Tuyan. Şeref tabii ki o kadar önemli ki her şeyi kaybedebilirsin, kazanabilirsin ama şerefin yoksa selamünaleyküm. Sadullah Tuyan, teşekkür ederim kardeşim. Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman, namı diğer Jaco. İki gözüm, can dostum Evren Tacioğulları'na selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün diyor Jaco, Hakan Şişman. Namı diğer Jaco, iki gözüm, can dostum Evren Tacioğulları'na selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün dedi Hakan Şişman, namı diğer Jaco.

Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman, namı diğer Jakob. Eyüphan'dan yıkılır bu dünyam, sen de gidersin, gidersen. Gelsin abi, bence mahsur yok. Eyüphan, yıkılır bu dünyam, sen de gidersen. Jako istedi Hakan Şişman. Kader birliği yaptın dostlarım. Tolgağan Erdoğan, Aşır Küçük Kara, Sakallı Emrah Yıldız, Hacı Ömer Sarıoğlu, Yiğitcan Onur, Ferhat Şahin, Japon Mustafa, Furkan Bozkaya, Koko, Enes Ardıl ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Ayrıyeten yanımda olmayan ama gönlümüzde olan dostlarımız Evren Taciroğulları'na, Keke Ercan Ergun'a, Azat Altınışık, Arda Seyit Büyükdağ, Kürşat Kınay, Taner Boncuk, Barış Kurt, Ersoy Ağırcan, İsmet Sarıoğlu, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan'a çok çok selam olsun. Tolgağan Erdoğan'ın da dostlarına selamları var. Bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için neler feda edebileceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, savaşmadan vazgeçmeyeceğimizi. Canı yanan sabretsin, canı yanan da canının yanacağı günü beklesin diyor Hakan Şişman. Namı diğer Jako'nun mesajı böyleydi.

Hakan Şişman'ın kader birliği yaptığı dostları Tolga Erdoğan, Aşır Küçük Kara, Sakallı Emrah Yıldız, Hacı Ömer Seroğlu, Yiğitcan Onur, Ferhat Şahin, Japon Mustafa, Furkan Bozkaya, Koko, Enes Ardıl ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun dediği şarkıyla birlikte armağan ettiği Eyüphan Yıkılır Bu Dünyam devam ediyor. Sen de gidersen yine yanında olmayan ama kalbimde olan dostlarım diyor sevgili Jaco. Evren Tacıoğulları'na, Keke Ercan Ergun'a, Azat Altınışık, Arda Seyit Büyükdağ, Kürşat Kınay, Taner Boncuk, Barış Kurt, Ersoy Ağırcan, İsmail İsmet Sarıoğlu, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, hepsine çok çok selamlarını gönderiyor. Tolgan Erdoğan'ın da dostlarına selamları var dedi Jaco. Ve eklemiş Hakan Şişman, bizi bir dostlarımız bilsin onlar için neler feda edebileceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin savaşmadan vazgeçmeyeceğimizi. Can yanan sabretsin, can yakan da canının yanacağı günü beklesin diyor Jaco.

0: İki gözüm, can dostum Evren Tacıoğulları'na selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün diyor Jaco Hakan Şişman. İki gözüm, can dostum Evren Tacıoğulları'na selam olsun. Söz vermedik ama elbet bir gün diyor Hakan Şişman. Namı diğer Jaco. Gece devam ediyor efendim. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin.
1: Hızlı yaşadım.
0: Fatma kardeşim demiş ki gözlerin, gülüşün, ellerin ve sesin aklımdan hiç çıkmıyor. Seni özlemle bekliyor. Sana sımsıkı saracağım günü düşünüyorum. Seni seviyorum. Sarışının mesajı geldi.
1: Ben neyim o zaman?
0: Ve şarkı isteği Murat Bora Dede'den, canıma can katan aslan abilerim Barış Balcı ve Berk Balcı'ya çok çok selam olsun. Çokça özlem ve hasretle. Azer Bülbül erken yoruldum. Benden de Barış Balcı ve Berk Balcı kardeşlerime selam olsun. Murat Bora Dede'den, canıma can katan aslan abilerim Barış Balcı ve Berk Balcı'ya çokça özlem ve hasretle. Azer Bülbül erken yoruldum mesajı geldi. Murat Bora Dede'nin isteği Barış Balcı ve Berk Balcı için. Erken yoruldum Azer Bülbül Eyüphan yorumu yayında başalıyorum. Tekrardan benden de Barış Balcı ve Berk Balcı kardeşlerime selam olsun.
1: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Oğlum Hasan Hüseyin Yılmaz'a selam olsun. Senin gibi güzel bir evlat dünyaya kolay gelmez. Benim için ne kadar değerli olduğunu sakın unutma, olur mu? İyi ki varsın, iyi ki benim evladımsın. Her daim senin yanında olacağım. Bunu bil, asla seni bırakmayacağım. Sarı kuzum, seni çok seviyorum annem. İbrahim Tatlıses'ten Güneş Doğmuyor oğlum Hasan Hüseyin Yılmaz için ve dostlar için gelsin dedi anneci. Oğlum Hasan Hüseyin Yılmaz'a selam olsun. Senin gibi güzel bir evlat dünyaya kolay gelmez. Benim için ne kadar değerli olduğunu sakın unutma, olur mu? İyi ki varsın, iyi ki benim evladımsın. Her daim senin yanında olacağım. Bunu asla unutma, seni bırakmayacağım. Sarı kuzum, seni çok seviyorum annem dedi hanımefendi. Ve İbrahim Tatlıses'ten Güneş Doğmuyor adlı bu eseri oğlu Hasan Hüseyin ve oğlu Hasan Hüseyin Yılmaz için ve dostlar için armağan etti. İbrahim abi söylüyor, Güneş Doğmuyor.

Efendim devam ediyoruz. Süleyman Şahin'den tüm dosta, kardeşe selam olsun. Hayat öğretti, her gülen dost değil, her konuşan da doğru değilmiş. İnsan bazen en büyük gerçeği yalnız kalınca anlıyor. Çok aradık, çok güvendik ama sonunda gördük ki bazı yollar tek yürünürmüş. Gözümüz açıldı, gönlümüz sustu. Allah vefalı dostları başımızdan eksik etmesin. Amin. Aslan Recep Dayım'a, Musa Şahin'e, Atacan Sarıkaya'ya, Kerem Akbilen'e, Mustafa Davun'a, Veysel Sönmez'e, Sezer Bozkaya'ya, Yakup Özkaya'ya ve Haşim Gül'e gelsin sıradaki tüm şarkılar. Azer Bülbül Korkularım Armağan Olsun dedi. Süleyman Şahin kardeşimiz çok manidar bir mesaj göndermiş ya. Tüm dosta kardeşe selam olsun. Hayat öğretti, her gülen dost değil, her konuşan da doğru değilmiş. İnsan bazen en büyük gerçeği yalnız kalınca anlıyor. Çok aradık, çok güvendik ama sonunda gördük ki bazı yollar tek yürünürmüş. Gözümüz açıldı, gönlümüz sustu. Allah vefalı dostları başımızdan eksik etmesin. Aslan Recep Dayım'a, Musa Şahin'e, Atacan Sarıkaya'ya, Kerem Akbilen'e, Mustafa Davun'a, Veysel Sönmez'e, Sezer Bozkaya'ya, Yakup Özkaya'ya ve Haşim Gül'e gelsin sıradaki tüm eserler. Azer Bülbül Korkularım şimdi dostlarına geliyor Süleyman Şahin'in. Vay be, hayat öğretiyor Süleyman Şahin. Çok haklısın değerli dostum.

Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Süleyman Şahin'den tüm dosta kardeşe selam olsun. Aslan Recep Dayım'a, Musa Şahin'e, Atacan Sarıkaya'ya, Kerem Akbilen'e, Mustafa Davun'a, Vesel Sönmez'e, Sezer Bozkaya'ya, Yakup Özkaya'ya ve Haşim Gül'e gelsin sıradaki tüm güzel eserler.

Efendim gece devam ediyor. Yasin Şentürk'ün bomba mesajı düştü panele. Unutma, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Tolga Can Şentürk, Evren Tacıroğulları, Eren Yılmaz, İlhami Erkılıç, Altan Can Yağmur, abilerime selam olsun. Kardeşleri Yasin Şentürk. Aslanlar gibiyiz mesajı geldi. Unutma, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Tolga Can Şentürk, Evren Tacıroğlu, Eren Yılmaz, İlhami Erkılıç, Altan Can Yağmur, abilerime selam olsun. Kardeşleri Yasin Şentürk, aslanlar gibiyiz dedi. Bomba mesajıyla hemen aktardım efendim. Mustafa Arslan, selamünaleyküm. Mustafa Arslan'dan Aslan kardeşi ve Aslan abilerine gelsin sıradaki eser. Batuhan Arslan, Muhammed Arslan, Suskun babaya. Sedat Özdemir, dostlarım Barış Kurt, Haydar Tatlıbal, Ferhat Karakaya, Ferhat Kılıç, Talha Kerem, Aydemir Namudiyer, Tony Montana, Yunus Emre Tankoç, İbrahim Kara Aslan, İrfan Ünalan, Cüneyt Yıldırım, Oğuzhan Mollaoğlu, Kadir Taşkın, Mert Tarık Taşkın, Nuko Baba, Berşan Tuncer, Sipan Aydın, Tonton Ahmet ve Kral Mario'ya selam. Sedat Özdemir'in mesajı da böyleydi. Yasin Şentürk bir bomba mesaj daha attı. Şentürk Emlak, Tolga Can Şentürk, buralar kardeşine emanet. Aslan abim, tez zamanda beraber sırada keserler, dostlarımıza gelsin. Şentürk Emlak sponsor olarak görmek isteriz. Madem böyle mesaj atabiliyorsa, bak Murat İnce de Şentürk Emlak diyorsa, bence Şentürk Emlak

bir saatimize sponsor olsun. Yasin Şentürk gönderdi. Şentürk Emlak, Tolgacan Şentürk olarak buralar kardeşine emanet. Aslan abim, tez zamanda beraberiz, sırada keserler, dostlarımıza gelsin mesajı geldi. Melisa Tağancı, ben Melisa. Canımdan çok sevdiğim kardeşim Tuğçe Nurdemir'e, arkadaş

Tanıyan herkese selam olsun mesajı. Efendim devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı var. Bir şarkının girişini dinleyelim. Bu benden Süleyman Şahin'e özellikle gelsin. Süleyman Şahin isteği ama benden Süleyman Şahin'e özellikle gelsin. Aç radyonun sesini. Bir önceki mesajda ne demişti Süleyman Şahin? Çok manidar bir mesajdı o. Süleyman Şahin'den tüm dosta kardeşe selam olsun. Hayat öğretti. Her gülen dost değil, her konuşan da doğru değilmiş. İnsan bazen en büyük gerçeği yalnız kalınca anlıyor. Çok aradık, çok güvendik ama sonunda gördük ki bazı yollar tek yürünürmüş. Gözümüz açıldı, gönlümüz sustu. Allah vefalı dostları başımızdan eksik etmesin. Aslan Recep Dayım'a, Musa Şahin'e, Atacan Sarıkaya'ya, Kerem Hakbilen'e, Mustafa Davun'a, Veysel Sönmez'e, Sezer Bozkaya'ya, Yakup Özkaya'ya ve Haşim Gül'e gelsin sıradaki güzel şarkılar dedi Süleyman Şahin. Bir öğreti var burada, yaşanmışlık var. Hayat öğretiyor, her gülen dost değil, her konuşan da doğru değilmiş. Süleyman Şahin selam olsun kardeşim. Süleyman Şahin ikinci mesajı şarkıyla beraber geliyor. Fatih Kısaparmak, Ağaçlar Ayakta Ölür. Çok güzel bir şarkı. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Süleyman Şahin'den tüm dosta kardeşe selam olsun. Aslan Recep Dayım'a, Musa Şahin'e, Atacan Sarıkaya'ya, Kerem Hakbilen'e, Mustafa Davun'a, Veysel Sönmez'e, Sezer Bozkaya'ya, Yakup Özkaya'ya ve Haşim Gül'e gelsin. Sıradaki güzel şarkılar da gelsin. Gelsin Süleyman Şahin'den ama Fatih Kısaparmak, Ağaçlar Ayakta Ölür. Armağan olsun.

0: Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük diyor Süleyman Şahin. Olmazdı bugünkü kadar.
1: Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri. Seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki. Başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun. Varsan kimseler bilmesin hayatta mısın. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

her konuşan da doğru değilmiş. İnsan bazen en büyük gerçeği yalnız kalınca anlıyormuş. Çok aradık, çok güvendik ama sonunda gördük ki bazı yollar tek yürünürmüş. Gözümüz açıldı, gönlümüz sustu. Allah vefalı dostları başımızdan eksik etmesin. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük, diyor Süleyman Şahin. Ve tüm dostlarına, kardeşlerine bolca selamlarını gönderiyor.

0: yaşamak kumar olsa da. Ağaçlar ayakta ölür.
1: Yaşamak kumarın ta kendisi, en büyük kumar.

Yaşamak ölmekten daha çok cesaret gerektirir bazen. Bu da çok önemli. Süleyman Şahin ve dostlarına bir kere daha selam olsun. Manidar bir bölümdü. Duygulandık. Ne yapalım? Ağaçlar ayakta ölür. Süleyman Şahinler ayakta ölür. Bize de böyle yakışır. Allah bizi el ayağa düşürmesin. Benim değerli, şerefli kardeşlerimi Allah ele ayağa düşürmesin. Çok ağır konuşacağım da konuşmayayım. Dilimi tutayım, dilimi ısırayım ben. Bazen film kopuyor. O kadar sırttan yedik ki darbeleri yani. Yediğin darbelere bak. Oy oy oy oy oy. Yağız Arıkan'dan kader birliği yaptığı dostları Yusuf Dörtler, Birdal Güler, Halil İbrahim Ünal, Mesut Dörtler, abisi Hamza Yılmaz Armağan'a sanmasınlar düştük, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Uygar Doğanay ıslak sokak armağan olarak geliyor. Yağız Arıkan'dan kader birliği yaptığı dostları Yusuf Dörtler, Birdal Güler, Halil İbrahim Ünal, Mesut Dörtler, abisi Hamza Yılmaz Armağan'a sanmasınlar düştük, sanmasınlar çöktük, bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Eyvallah, Uygar Doğan'a ıslak sokak geldi.

devam ediyoruz. Medyamesaj.com üzerinden mesajlarınızı almaya. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı Türk isteği gönder gelsin. Arkadaşlar çok kolay. Web sitesi olarak cep telefonundan ya da bilgisayardan girebilirsiniz. Medyamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. Birçok radyo istasyonu var. Bana mesaj gönderecek kardeşlerim buradan gönderebilirler. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünde Murat İnce yol mesajı buldun. Birinci sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Hatta üçüncü sırada canlı yayın diye gidiyor. Hangisi uygunsa sizin için gönderin gelsin. Her gün 19'da başlayan programlarımız cumartesi pazar dahil gece 1'e değin devam ediyor. Herhangi bir saatimize cumartesi pazar hafta içi fark etmeksizin sponsor olabilirsiniz. TR Ajans Bakır Hanım'la kontak kurun, WhatsApp üzerinden yazarak. Medyamesaj.com düzeltiyorum. 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490. Yasin Şentürk'ün mesajı var, bir bomba mesaj daha düştü. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır abim. Bu zorlu süreç senin sabrını ve gücünü sınayacak. Ama biliyorum ki sen buradan eskisinden daha güçlü çıkacaksın. Tolga Can Şentürk, aslanlar gibi aslan abim ya da aslanım. Yasin Şentürk, her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır abim. Bu zorlu süreç senin sabrını ve gücünü sınayacak. Ama biliyorum ki sen buradan eskisinden daha güçlü çıkacaksın. Tolga Can Şentürk, aslanlar gibi aslanım ya da

Aslan abim öyle bitmiş sonu. Sonunu aslan kalalım mı demek istedim Yasin Şentürk. Sonunu bağlayamadım. Tolgacan Şentürk aslanlar gibi aslan kardeşim. Canım, kanım artık. Hakkını helal et Yasin. Ferhat Karakaya, abim Barış Kurt, dostlarım Yunus Emre Tam Koç, İrfan Ünalan, Tony Montana, Orkun Karacaoğlan, Leo ya selam olsun. Bu memlekette biz de varız ha dedi. Bomba mesajları iki kez okuduğum doğrudur. Namı diğer Koso, Furkan Kırımlı'dan kader birliği yaptığı arkadaşları Adem ve Burak Kaya kardeşler. Mustafa Öztemel, Küskün İsmail Güler, Emir Akdemir'e selam olsun. Bütün eserler onlara gelsin. Aynı gökyüzünün altında farklı yerlerde olsak da kalplerimiz sevdiklerimizle birlikte atıyor. Hasret geçer, sevgi kalır. Namı diğer Koso. Namı diğer Koso, Furkan Kırımlı'dan kader birliği yaptığı arkadaşları Adem ve Burak Kaya kardeşlere. Mustafa Öztemel, Küskün İsmail Güler, Emir Akdemir'e selam olsun dedi. Bütün eserler onlara gelsin. Aynı gökyüzünün altında farklı yerlerde olsak da kalplerimiz sevdiklerimizle birlikte atıyor. Hasret geçer, sevgi kalır. Namı diğer Koso. Efendim devam ediyoruz. Birbirinden güzel istekleriniz var. Benim çok sevdiğim bir şarkı isteği geliyor. Lan kardeş, Enver Yılmaz'ın söylediği lan kardeşin girişi beni mahvediyor zaten. Hiç konuşmayacağım, direkt şarkıyı vereceğim. İyi yayınlar Murat abi, ben Hacer ve Şeyda bacımız Dicle Pirçekli için Enver Yılmaz'dan lan kardeş şarkısını istiyorum. Sabırla bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Aslan bacım diye bitti mesaj. İyi yayınlar dileğiniz için teşekkür ederim Hacer kardeşim. Hacer ve Şeyda kardeşim. Hacer ve Şeyda bacımız Dicle Pirçekli için Enver Yılmaz'dan Lan Kardeş şarkısını istiyorum. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur aslan bacım. Hacer ve Şeyda bacıları Dicle Pirçekli için Enver Yılmaz'dan Lan Kardeş'i istediler. Aha da ben gönderiyorum Aş Radyo'nun sesini.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi. Şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

Ferhat Kılıç kardeşimin mesajı şöyle: dostlarım Barış Kurt, Haydar Tatlıbal, İrfan Ünalan, Emre Tankoç, Ferhat Karakaya, Sedat Özdemir, Tony Montana, İbocan, İsa Gence gelsin, sahne bizim, bol şans mesajı var böyle. Şimdi şöyle, Özlem Gökçe kardeşimiz mesajı yazmış ama şarkıyı yazmamış. Özlem Gökçe eğer bizi dinliyorsa, kara belaya armağan etmek istiyorum, umarım şu an radyo başındadır dedi Özlem Gökçe. Kara bela, umarım radyo başındasın. Özlem Gökçe sana bir şarkı armağan edecek ama sevgili kardeşim şarkıyı yazmayı unutmuş heyecandan. Sadece bu mesajı göndermiş şarkı panelinden. Özlem kardeşim 552-711-7490'a sadece şarkıyı yazarsan sevinirim. 552-711-7490. Özlem Gökçe medyamesaj.com'a girmiş, üye olmuş, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulmuş, birinci sıradan mesajı atlamış, ikinci sıradan şarkı bölümünden isteğini yapmış ama şarkıyı yazmamış. Bize mesaj gönderecek arkadaşlar da bu yolu izleyecekler. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Unutmayın arkadaşlar, çok kolay. Hani o www.medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden de Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj var, hemen 5-6 tane ikon açılıyor. İkinci sırada şarkı türkü, üçüncü sırada canlı yayın, bomba mesaj, bomba istek, canlı yayın.

bağlantıları gibi birden fazla ikon var. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü. Genelde bu sizi bağlıyor. Hangisi sizin için uygunsa ilk sırada uzun uzun mesaj bölümünden mesajınızı yazın. Şarkı isteğinizi tekrardan dönüp gelin. 160 karakterde yapın gelsin. Ben ikisini birleştiririm, merak etmeyin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Yine soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Hafta içi hafta sonu fark etmeksizin her gün akşam 7'den gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Saatlerimizin tamamı şu an boş arkadaşlar. Herhangi bir saatimize sponsor olabilirsiniz. 552-711-7490 552-711-7490. Özlem Gökçe, umarım numarayı aldın, şarkı isteğini atacaksın. Panelden mesajını biraz sonra sileceğim. Eğer gecikirsen geldi mi? At gönder, hemen yapalım. Bakır Hanım beni uyarıyor, geldi diyor. Şarkıyı gönder, hemen alalım sıraya. Yoğunluk var arkadaşlar zaten. Hakan Altun, Derya Bedavacı, kavuşmalıyız, bunu istemişler. Evet, panelimde var şarkı. Bakır, teşekkür ederim hazırladığın için. Şarkı hazır, geldi hemen, hiç bekletmiyorum. Hakan Altun, Derya Bedavacı, kavuşmalıyız. Özlem Gökçe'den Kara Bela'ya armağan olarak geliyor bu güzel eser. Ümit ediyoruz Kara Bela, Rumuzlu kardeşimiz, Özlem Gökçe'nin bu isteğini duyuyor. Özlem Gökçe'den Kara Bela'ya armağan olsun. Hakan Altun, Derya Bedavacı, kavuşmalıyız.

Devam ediyoruz. Yasin Şentürk bir bomba mesaj dağıttı. Elbet bir gün Hasan abilerim, Tolga Can Şentürk, İlham Kılıç, Evren Tacioğlu, Eren Yılmaz, Altan Can Yağmur, bütün dostlara abilere gelsin sıradaki şarkılar. Abim Tolga Can Şentürk, bunları da atlatacağız. Kafan rahat olsun patron demiş Yasin Şentürk. Elbet bir gün Aslan abilerim Tolga Can Şentürk, İlham Kılıç, Evren Tacioğlu, Eren Yılmaz, Altan Can Yağmur, Eren Yılmaz, Altan Can Yağmur, bütün dostlara abilere gelsin sıradaki şarkılar. Abim Tolga Can Şentürk, bunları da atlatacağız. Kafan rahat olsun patron dedi. Sesini duydum çok mutlu oldum. Ferhat Kılıç'ın mesajı. Sesini duydum çok mutlu oldum. Az daha sabır. Eşim Gülşah, dostlarım Barış Kurt'tan, Demet Aktaş'a, Ferhat Karakaya'dan Büşra'ya, Emre Tankoç'tan Medine Koçsoy'a gelsin sıradaki şarkılar dedi Ferhat Kılıç kardeşimiz. Barış Balcı abime ve Murat Bora dede kardeşime, Necat Yılmaz ve Berk Balcı kardeşinden selam olsun. Bazıları özgürlüğü dışarıda arar, bazıları dimdik duruşunda taşır. Allah'a emanetsiniz. Mahsun Kırmızıgül'den daya armağan olsun dediler. Leon Kars ailesinin bolca selamları var Barış Balcı'ya, Berk Balcı'ya, Barış Balcı abime ve Murat Bora dede kardeşime, Necat Yılmaz ve Berk Balcı kardeşinden selam olsun. Bazıları özgürlüğü dışarıda arar, bazıları dimdik duruşunda taşır. Allah'a emanetsiniz mesajı geldi. Ve Mahsun Kırmızıgül'den daya armağan olarak geliyor kardeşlerimden. Leon Kars ailesi olarak da bolca selamları var Barış Balcı'ya, Murat Bora dede'ye, Necat Yılmaz'a, Berk Balcı'ya. Toparlarsak Barış Balcı abime ve Murat Bora dede kardeşime, Necat Yılmaz ve Berk Balcı kardeşinden selam olsun. Bazıları özgürlüğü dışarıda arar, bazıları dimdik duruşunda taşır. Allah'a emanetsiniz. Leon Kars ailesinde bolca selamları var. Mahsun Kırmızıgül daye parçasında armağan ettiler. Açın radyonun sesini. Benden de Barış Balcı'ya, Berk Balcı'ya özellikle selam olsun.

0: Lydai.
1: Devam ediyoruz. Royce ve Yusuf Yüzbaşıoğlu bomba istekleri yayında. Ömer Yüzbaşıoğlu, yeni yaşın sana güç, sağlık ve huzur getirsin. Bu duvarların ardındaki son yaşın olsun inşallah. Amin diyelim. Doğum günü kutlu olsun. Sancak Veda akustik armağan olsun. Biz de ad gününü değerli kardeşimizin tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara güzel günlerde ailesiyle birlikte diyoruz. Royce ve Yusuf Yüzbaşıoğlu. Ömer Yüzbaşıoğlu, yeni yaşın sana güç, sağlık ve huzur getirsin. Bu duvarların ardındaki son yaşın olsun inşallah. Doğum günün kutlu olsun. Sancak Veda akustik armağan olsun.

kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Son saate girdik arkadaşlar. Gönderin mesajlarınızı, gelsin. Halen buradayım. Son bir saatimiz var. Gece 1'e deyin biliyorsunuz. Her gün yayındayım akşam 7'den. Gece 1'e deyin. Panelim şu an sakin. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 gönderin gelsin. Evet. Çok güzel bir şarkı, benim çok sevdiğim bir şarkı. Hatta bununla ilgili de bu şarkıyı dinlerken bir şiir yazmıştım. Bir gün okurum inşallah. Murat abi iyi yayınlar. Eşim Alican Çavuş için Kıvırcık Ali'den Seni Çok Seviyorum parçasını istiyorum. Kızdığında bile ciddiye alamıyorum. Çünkü beni çok sevdiğini iyi biliyorum. Seni çok seviyorum ciğerparem dedi değerli kardeşimiz. Murat abi iyi yayınlar. Eşim Alican Çavuş için Kıvırcık Ali'den Seni Çok Seviyorum parçasını istiyorum. Kızdığında bile ciddiye alamıyorum. Çünkü beni çok sevdiğini iyi biliyorum. Seni çok seviyorum ciğerparem. Çok güzel bir mesaj ya. Alican Çavuş için eşi kardeşimizden geldi. Kıvırcık Ali'den Seni Çok Seviyorum. Kızdığında bile ciddiye alamıyorum. Çünkü beni çok sevdiğini iyi biliyorum. Seni çok seviyorum ciğerparem. Aç radyonun sesini Alican, aç.

Sevcan Kaya'nın bomba isteği düştü. Ben İstanbul'dan Sevcan Kaya. Yozgat'ta olan canımdan çok sevdiğim canım sevgilim Çeç Hanım, doğum günün kutlu olsun. Bedenen burada olsam da ruhum daima seninle, seni çok seviyorum çok dedi. Uzakları yakın eden program Murat Ünce ile Uzun Ünce Yol İstanbul Ankara Yozgat hattında İstanbul'u Yozgat'a, Yozgat'ı İstanbul'a bağladı. Bence güzel bir şey yapıyoruz değil mi arkadaşlar ya? Sevcan Kaya, ben İstanbul'dan Sevcan Kaya. Yozgat'ta olan canımdan çok sevdiğim canım sevgilim Çeç Hanım, doğum günün kutlu olsun. Bedenen burada olsam da ruhum daima seninle, seni çok seviyorum. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yurt genelinde 50'den fazla ilde yayınımız var. Bu manada da işte programımızın 6. yılı neredeyse, 6 yıl, bakır 6 yıl oldu mu, 5 yıl bitti mi, 5 yıl bitti, bitti 5 yıl değil mi, bitti 6. 5. senedeyiz. 5 yıldır devam ediyoruz. 5 yıldır arkadaşlar, bu proje başlamadan önce korkuyordum nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Birazdan anlatayım, bir mesajımız var. Hasan Hüseyin Yılmaz, ben Hasan Hüseyin Yılmaz, Aslan abim Ferhat Can Altun Sayar, Fatih Kara, Namış Polat, Mete Çakmak, Muzaffer Çiçek, Furkan Tanrıverdi, İsmail Kaya, Nail Baran, dostlarım Muhammed Aymergen, Fırat Gül, Aydem Tahtacı, Erdem Akın, İrfan Tosun ya da İlhan Tosun diyeyim, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Berat Karasakal, Yunus Yusuf Sümbül, İkizler, Cesaret Dağında Korku Rüzgarı Esmez. Hasan Hüseyin Yılmaz dedi ki, Aslan abim Ferhat Can Altun Sayar, Fatih Kara, Mamış Polat, Mete Çakmak, Muzaffer Çiçek, Turkan Tanrıverdi, İsmail Kaya, Nail Baran, dostlarım Muhammed Aymergen, Fırat Gül, Aydem Tahtacı, Erdem Akın, İrfan ya da İlhan Tosun, Veysel Subaşı, Baki Mamak, Berat Karasakal, Yunus, Yusuf Sümbül kardeşler, ikizler, Cesaret Dağında Korku Rüzgarı Esmez mesajı var Hasan Hüseyin Yılmaz kardeşimizin. Gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin ki biz hata yapmayalım arkadaşlar. Bundan 5 yıl önce yola çıktığımızda gerçekten teknik altyapı şu bu, ya nasıl olacak işte, arabanın içinden canlı yayın yap, Almanya'da Frankfurt'ta konserdeyim canlı yayın yapacağım, ya da işte Köln'de canlı yayın yapacağım, Düsseldorf'ta Almanya'da ya da Azerbaycan'dayım canlı yayın, nasıl olacak bu, ya da İstanbul'da Cevahir Otel'de nasıl canlı yayın yapacağım, Marmaris'ten, Didim'den, Antalya'dan, Samsun'dan nasıl canlı yayın yapacağım, bu nasıl olabilir? Bunları düşünürken Allah yardım etti. Biz de göze aldık, yola çıktık. Yaklaşık 130 radyo istasyonuyla birlikte çalışıyordum.

arkadaşlar. Yola çıkarken tabii bazı radyo istasyonlarımızın zaman içerisinde bizi bırakacağını, yola devam edemeyeceklerini şu veya bu nedenlerden dolayı tahmin ediyorduk. Şu an yaklaşık 80 noktada 50'den fazla ilde ortak yayınımız neredeyse her gün devam ediyor. Bazı illerimiz cumartesi pazar yayınlarımız vermiyor. Biz de ısrar etmiyoruz. Ama bu çoklu yayın sistemi özellikle Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Sorgun, Çorum, ondan sonra Sivas, yine Karadeniz'e baktığımız zaman Giresun, ileriye doğru işte Erzincan, doğuda Van, Mardin, kolay değil, Ege'de Burdur, Uşak gibi büyük illerimizde, İç Anadolu'da işte yine Niğde'de ve birçok noktada yayınlarımızın olması sevenleri bir araya getiriyor. Ta Elbistan'da yayınımız var arkadaşlar. Kahramanmaraş Elbistan'da. Bugün geldiğimiz nokta sevindirici. İşte İstanbul'dan kardeşim Yozgat'ta olan sevdiceğine bir selam gönderebiliyor bizim programımız aracılığıyla. Bunlar gerçekten bir para birimiyle bugünkü şartlarda ölçülebilir bir şey değil arkadaşlar. Teknik anlamda gecenin bir vakti bir kardeşim diyor ki ya Murat abi diyor, birader diyor epeydir diyor aramıyor diyor, keşke diyor mesela bizim Alper diyor ki Taner bir evi arasa, Taner bir evi ara ya, Alper merak etmiş seni diyoruz mesela. Bunlar güzel şeyler ya, bunları parayla pulla herhalde ölçemeyiz diye düşünüyorum. Yurt genelinde sevdiklerimize bir şekilde selam sabah göndermenin bütün Türkiye'yi düşündüğümüzde şöyle yani, İstanbul'dan Yozgat'a selam gönderiyor. İzmir'den Senem Hanım Kırıkkale'ye selam gönderiyor. Canlı yayına bağlanıyor. Özgür Bey Kırıkkale'de dinliyor. Senem Hanım İzmir'den konuşuyor. Bunlar güzel şeyler. Allah'ıma şükürler olsun. Yorulduk, yorulduk arkadaşlar. Gerçekten çok yorulduk ama vazgeçmiyoruz. Yola devam ediyoruz. Biliyoruz ki çok daha zor şartlar altında çalışan kardeşlerimiz var. Ekmek mücadelesinde anının teriyle, namusuyla, şerefiyle, ekmek derdinde olan bütün kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şerefli olursa ekmeğin tadı çok güzel olur. Enes Coşkun, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun hayallerimiz var. Özgür günlere, Haymanalı Fatih Coşkun ve Baran Çelebi'ye Enes Coşkun'dan selam olsun. Elbet bir gün mesajı geldi. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Panelim sakin, bir isteğim var onu yapacağım. Ardına boş panelimiz, gönderin gelsin, daha 40 dakika buradayım. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Ve her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım. 552-711-7490. Sevcan Kaya kardeşimiz yine mesaj gönderdi ve şarkı isteğinde bulundu. Sevcan Kaya'ya selam olsun kardeşimize. Ben İstanbul'dan Sevcan, Tuğba Özerk doğum günün kutlu olsun şarkısını canım sevgilim Çeçan için istiyorum. İyi ki sen, iyi ki dedi.

Tahmin ediyorum şarkı bu. Tuğba Özel, doğum günün kutlu olsun. Sevcan Kaya'nın isteği. Ben İstanbul'dan Sevcan Kaya. Tuğba Özel, doğum günün kutlu olsun şarkısını canım sevgilim Çerçan için istiyorum. İyi ki sen, iyi ki dedi Sevcan Kaya kardeşimiz. İstanbul'dan Sevcan Kaya, Tuğba Özel'den doğum günü kutlu olsun şarkısını canın sevgilisi Çerçan için istedi. İyi ki sen, iyi ki diye de ekledi. Doğum günü müydü, ben bir daha bakayım bir. Doğum günüymüş Çerçan'ın. Çerçan'ın biz de doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı yaşlara Sevcan Kaya'dan, İstanbul'dan

Yozgat'a Çeşan'a doğum günü şarkısı armağan olarak geliyor. Biz de doğum gününü Çeşan'ın tebrik ediyoruz. Çeşan öğreneceğiz, Çeşan bakalım. Namı diğer Çeşan, selam olsun kardeşim.

Bizi an itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir yerinde dinleyen kim varsa kısa bir mesaj atabilirler bize. En azından dinlenildiğimizi bilelim, değil mi? Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türküsü değil. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türküsü değil. En azından merhabanızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu saatte burada Murat İnce'niz. Hilal Kuzey kardeşim mesaj gönderdi, teşekkür ediyorum. Ne gördüysek dost kılıklı kahvelerden gördük. Düşmanı uzakta aramayın. İki gözüm Oğuzhan Patır, ciğerim Çağatay Tuncer. Sizi dört duvara mahkum eden hayat bize özgürlüğü yaşatmıyor. Özgür günlere canlarım. Hilal demiş, Hilal Kuzey. Evet, hayatımızda

Arkadaşlar bu arada bazen bazı şeylere ben de takılıyorum, söylemek icap ediyor. Örneğin az önce kullandığım kahpe sözcüğüyle ilgili. Türk Dil Kurumu TDK ve sözlük anlamlarına göre genel olarak iki temel karşılığa sahip kahpe sözcüğü. Bir, ahlaksız veya iffetsiz kadın. İki, genelde biz burada kullanıyoruz, sözünde durmayan, güvenilmez, iyiliğe karşı kötülük eden ve arkadan vuran kalleş, hain kimseye de kahpe diyoruz. Dolayısıyla genelde günlük dilde, argoda dönek, kalleş ve hain anlamlarında da bu sözcük kullanılıyor. Genelde biz bunun için kullanıyoruz. Yoksa şiirlerde dahi bir kadına karşı ne kadar kötü de olsa bence bu sözcük kullanılmamalı. O yüzden işte bizim şiirlerimizden daha temiz bir Türkçe, daha böyle nasıl size söyleyebilirim, ailece dinlenilebilen sözcüklerden oluşan eserler diyelim. Çoluk çocuk da dinliyor, bir de bizim tabii topluma karşı da bir duyarlı yanımız var. Örf, adet, gelenek, görenek noktasında. O yüzden şarkılarımızda, şiirlerimizde, sözlerimizde biz argo sözcüklerden arındırılmış cümleler kurabilmeliyiz. Yani ille de birine kırgınsak ya da birine ters bir şey söylemek istiyorsak en uygun sözcükle de söyleyebiliriz onu, ki bunun örnekleri benim şiirlerimde, örneğin bezirgen başları diye vardır.

Merak edenler için söyleyeyim, çıkarcı ve fırsatçı kimseye de biz bezirganbaşı diyoruz. Günlük dilde ve argoda sürekli aşırı kar amacı güden, sadece kendi kazancını düşünen ve fırsatçı davranan kişileri tanımlamak için de biz bezirganbaşı diyebiliriz. Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirgan... Ya bak nelerde neler kullanılıyormuş. Efendim devam ediyoruz. Her gün 19'dan gece 1'e değin süren yayınlarımızda muhakkak günün konusu işleniyor. Bugün de günün konusuna artık bu saatte dem vuracağız. Şöyle bakıyorum, sakinlik var. Panelim sakin. Canınız isterse medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden beni, Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Son yarım saatteyiz arkadaşlar. Ha, bu arada yayınlarımıza sponsor olmak isteyen baba yiğitler varsa 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirler. Karartı ağırdır kalbim. Ne dedik konunun başında? Bazı insanlar hayatımıza geç kalmaz. Bize denk geldikleri zaman gelirler. İnsan gençken buna pek inanmıyor. Her şeyi acele istiyor. Her şey hemen olsun falan, hani böyle oldu bittiye. Beklemek istemiyor, sabretmek istemiyor, anlamak istemiyor. Ama yıllar geçiyor. Hayat insana kendi dilini öğretiyor. Ve bir gün dönüp geçmişe baktığında şunu fark ediyor. Bazı kapılar erken açılsaydı belki içeri giremeyecektik. Ha? Bazı insanlar daha önce gelseydi belki kıymetlerini bilemeyecektik. Örneğin biz Bakır'la 2012 yılında Ankara'da Nata Vega mıydı? Öyle bir yerde karşılaştık. Ben oğlumu gezdiriyorum. Onlar da 3 kız arkadaş. Aa, Murat İnce böyle bir çığlık attılar. Tabii o yıllar biz daha şöhretiz, bu kadar

Saç sakal ağarmamış. Şakül sağlam. Evet dedim, benim Murat İnce, buyurun filan. Fotoğraf çekilmişiz. 2012 yılında. Bakın 2012. Aradan yıllar geçiyor. Biz 2019'un sonlarına doğru. Kasım mı? Ekim mi? Bakır Hanım. 2019 kaç? Ekim mi? Ekim. Ekim'in sonlarına doğru. Ben Ankara'da yerel bir radyoda çalışmaya başlıyorum. Bana bir mesaj atıyor. Ya diyor işte diyor, Murat Bey siz misiniz falan filan. Hiç hayatta sosyal medyaya bakan bir insan değilim. Alttan bakıyorum böyle, pat bir de ikimizin fotoğrafını attı. 2012'de biz karşılaşmışız. Allah Allah. Hiç olmayacak şeyler. 2012'de gerçekten şartlar uygun değildi düşündüğüm zaman. Ama 2019'da örneğin bekardım. Tabii 2012'de evliydim. Yani şartlar uygun değildi. Yani bazı kavuşmalar erken olsaydı olmazdı demek ki. Bakın örnek kendi hayatımdan. Ama 2019'da tam mesaj attığımda bekar, dımdızlak ortada, yapayalnız bir adam. Şöyle baktım fotoğrafa, dedim ki ya çok mavi hissediyorum dedim ben dedim ya. Bizden olur dedim. Bir çay koy içelim. Böyle bir muhabbet. Sonra birkaç gün sonra karşılaştık ve gerçekten de mavi oldu her şey. Güzel de oldu. 6 yılı herhalde geride bıraktık. 7. senedeyiz. Nasip kısmet. Eğer 2012'de muhabbet olsaydı, hani biraz orada sohbet çubuğu, demek ki kavuşma olmayacaktı. Allah'ın bildiği bir şey var yani bizim bilmediğimiz. Ya da uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Dostlarım, insan bazen kaybettiğini sandığı şeylerin ardından yıllarca üzülür. Oysa yıllar sonra anlar ki hayat ondan bir şey eksiltmemiş. Onu hazırlamış, olgunlaştırmış, derinleştirmiş. Çünkü bazı insanlar yalnızca bir insan değildir. Bir dönüm noktasıdır, bir duadır, bir cevaptır. Belki de uzun zamandır gökyüzüne bırakılan sessiz bir niyetin karşılığıdır. Ne gariptir ki insan bazen yıllarca kalbini anlatacak birini bulamaz. Kalabalıkların içinde yürür, yüzlerce insan tanır, binlerce cümle kurar ama yine de anlaşılmadığını hisseder. Sonra bir gün biri çıkar karşısına, bir tek cümle söyler ve insan ilk defa şunu hisseder. Demek ki ben yalnız değilmişim. İşte dostlarım, bazı insanlar bunun için gelir. Sizi değiştirmek için değil, size kendinizi hatırlatmak için, yorulmuş ruhunuza bir pencere açmak için, yıllardır taşıdığınız yükü biraz hafifletmek için. Ve insan bazen karşılaşmadan sonra anlar, o karşılaşmadan sonra anlar, meğer aradığı şey bir insan değilmiş, anlaşılmakmış, bir gönülde yer bulmakmış, kendisi gibi olabildiği bir liman bulabilmekmiş. Bu gece belki birçoğumuzun içinde yarım kalmış hikayeler dolaşıyor. Geç kalındığını düşündüğümüz insanlar, olmadığı için üzüldüğümüz kavuşmalar, yetişemediğimiz için vedalar, yetişemediğimiz vedalar. Ama belki de hayatın en büyük hikmeti burada saklı. Her şey istediğimiz zamanda olmaz ama olması gereken şeyler olması gereken zamanda olur ve bazen geciken şey kaybolduğu için değil, daha güzel gelebilmek için bekliyordur. Tıpkı kışın altında sabırla bekleyen bir bahar gibi. Haksız mıyım arkadaşlar? Tıpkı toprağın altında görünmeden büyüyen bir kök gibi, tıpkı yıllarca sessiz kalan bir duanın günü geldiğinde kabul olması gibi. O yüzden dostlarım, geç kaldığınızı düşündüğünüz hiçbir şey için kalbinizi yormayın, üzmeyin. Çünkü hayatın en güzel sürprizleri çoğu zaman umudun azaldığı yerde görülür. Ve bazen insan tam vazgeçeceği anda karşılaşır aradığı şeyle. Tam yorulduğu anda bir el uzanır, tam karanlığa alıştığını sandığı anda bir ışık yanar. İşte bu yüzden beklemek her zaman kaybetmek değildir, sabretmek her zaman eksilmek değildir. Ve bazı insanlar hayatımıza geç kalmaz. Onlar tam da ruhumuzun onları anlayabilecek olgunluğa eriştiği gün gelirler. Belki de bu yüzden dostlarım, kader bazen acele etmez. Çünkü güzel şeylerin bir vakti vardır ve bazı güzellikler ancak hazır bir kalbe emanet edilir. Şu an ayrı kalan kardeşlerimin durumu da öyle. Yani bir şekilde sen oradasın, o orada. Yani sen dışarıda, o içeride.
Ne ne.

Neden niçin böyle, bunu biz bilemeyiz. Allah bilir. Her şeyin vakti vardır. Şehnaz Uygun demiş ki, Adem Arıkan, balım ben sana verdiğim sözü tuttum ama sözümü tutmaya izin vermediler. Kayağın yapabilirim sana, gelsin Murat İnce. Hakan

Şehnaz Uygun kardeşim 552-711-7490'dan TR Ajans'a bir ulaşırsanız WhatsApp'tan sevinirim. Adem Arıkan balım, ben sana verdiğim sözü tuttum ama sözümü tutmaya izin vermediler. 552-711-7490 Şehnaz Uygun. 552-711-7490 değerli kardeşim. Sorunun için Bakır Hanım bizzat cevap verecek, haberin olsun. 552-711-7490 WhatsApp'tan yazarsan inşallah çözüme ulaştırırız.

0: Yayının başında seve seve iş almıştık Yıldız Tilbe'den ve demiştim ki ben bu şarkıyı ilk kez Yaşar İpek'ten duymuştum. Yıl 2007, Murat İnce ile bir nefestir yaşam. Programımızın adı buydu arkadaşlar. Yıl 2007, ART Avrasya Televizyonu'nda Ankara'da Akdeniz Caddesi'ndeydi yeri. Kıbrıs'tan çıkış yapıyorlardı. Ulusal bir kanaldı. Burada 36 hafta Murat İnce Türkiye'nin gelmiş geçmiş büyük isimlerini ağırladı. Onlardan bir tanesi de sevgili Yaşar İpek'ti. Yaşar İpek'le bir düet yaptık burada canlı. Şimdi açıyorum. Seve Seve'yi burada bayağı bir terennüm etti. Ben de arasına girdim. Şiirler söyledim. İlk defa Yaşar'dan dinlediğimi hatırlıyorum 2007'de. Belki başkalarından da dinlemişimdir ama Yaşar'ın söylediği kadar o canlı yayında, şimdi size dinletireceğim canlı yayında benim televizyon programımda olduğu kadar hiç hoşuma gitmedi bu şarkı. Mesela bugün Yıldız Tilbe'den de dinledim, çok hoşuma gitmedi. Bir açalım, bir dinleyelim beraber.
1: Seni seve seve, çok seve seve, seviyor.
0: Yaşar İpek söylüyor arkadaşlar. Yıl 2007, Murat İnce ile bir nefestir yaşam, konuk sanatçı Yaşar İpek. Benim orkestram çalıyor müziği, Yaşar canlı okuyor. Ben de aralarda böyle o yılların acemiliğiyle televizyonda ilk defa canlı program yapıyorum. Radyocuyum. Şiirler okuyorum, dinleyin bakalım nasıl, kulağınıza nasıl gelecek.

0: seni andım ağladım. Sonu yok yolumuzun, ona yandım ağladım. Kim bilir acımızı, bu yasak aşkımızı, o eski şarkımızı. Çaldım çaldım ağladım. Dolaştım sokaklarda, ağaran şafaklarda, seni senden uzakta sardım sardım ağladım.
1: Seni seve seve çok seve seve seve.

0: Gelenlere, eline gezenlere baktım baktım ağladım. Benimsin bende değil, ellerim sende değil. Yanmamak elde değil, yandım yandım ağladım. Tuza bastım yaramı mukaddem abi, aşka açtım aramı. Sensiz son sigaramı
1: yaktım yaktım ağladım. Yaktım yaktım ağladım, sensiz son sigaramı.

0: Bir de sevgili bir saniye, Uğur Karakuş'la yaptığımız düet çok güzeldi. Uğur Karakuş, Murat İnce yazalım YouTube'a, Murat İnce. Arkadaşlar, bu kardeşiniz güzel şeyler yaptı ya. Beni unutma. Burada da çok hissederek okumuşum Ümit Yaşar Oğulcan'ın o muhteşem şiirini. Bir dinleyin bakalım.
1: Bir gün gelir de
0: unuturmuş insan.
1: Unuturmuş insan. En sevdiği hatıraları bilir. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman
0: beni unutma.
1: Beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün. Bir avuç su gibi içime
0: oy oy.
1: Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için

0: kayalıklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Mor, mor, Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unut, beni unut, beni unut.
1: Şimdi ben böyle girdim ya, Uğur da gamı aldı, derdi aldı, bakın nasıl okuyor. Aç radyonun sesini iyice, aç aç aç. Uğur Karakuş okuyor. Konuğum oydu o gün. Beni unutmaya Gönül Dağı'nı söylüyor Neşet Baba'nın.

Yapabilirim, senin için ölebilirim. Hangisi hangisi? Kafam karışıyor valla. Bakayım bir, doğru eser mi hangisi? Yapabilirim, senin için ölebilirim. İki tane istek burada şimdi. Şehnaz Uygun, Adem Arıkan, sana sözümü tuttum ama izin vermediler. Kayahan, yapabilirim. Peki. Şehnaz Uygun, teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Gecenin bu vaktinde medya mesaja ulaştın. Çözüme ulaştırdın mesajı. Eyvallah, sağ ol. Adem Arıkan, sana sözümü tuttum ama izin vermediler diyor Şehnaz Uygun. Adem Arıkan, sana sözümü tuttum ama izin vermediler. Kayağan, yapabilirim. Armağan olarak geldi.

Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar? Dalda kırmızı çiçek, gökte yıldız sevgilim. Yok ortası bu işin, hapislere

Kaya'nın bu şarkısı panelde ilk çıktı. Bu mu o mu diye ben de merak etmiştim. Doğru şarkıyı çalmışız. Sıkıntı yok.

Kayağan yapabilir mi aradık Şehnaz Uygun için. İkinci sıradaki şarkıyı çaldım. Birinci sıradaki de aynı, ikinci sıradaki de aynı. İyi. Yanlış bir şey yapmamışız. Adem Arıkan, sana sözümü tuttum ama izin vermediler dedi Şehnaz Uygun. Kayağan'dan Yapabilirim adlı bu şarkıyı da armağan etmişlerdi. Armağan olsun. Gece yavaş yavaş nihayetleniyor arkadaşlar.

Bu gece biraz kalbimizin en sessiz odalarında dolaşıyoruz. Hani kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği ama insanın geceleri başını yastığa koyduğunda yalnız kaldığı o odalarda. Çünkü bazı bekleyişler vardır dostlarım. İnsan onları kimseye anlatamaz. Bir isim taşımaz belki, bir yüzü yoktur ama yıllarca insanın içinde yaşar. Bazen bir dostluğu beklersiniz, bazen bir haberi, bazen bir kavuşmayı, bazen de yalnızca artık her şey yoluna girecek diyebileceğiniz bir sabah. Ve bekledikçe yorulursunuz, yoruldukça susarsınız. Sustukça içinizde büyür o hasret ama işte tam burada hayatın büyük sırrı başlar. Çünkü insanın en çok olgunlaştığı yer kavuştukları değil, bekledikleridir. Dostlarım, bir düşünün, bugün sizi siz yapan şeyler kolay elde ettikleriniz mi? Yoksa uğruna gözyaşı döktükleriniz mi? Bugün kalbinize yerleşmiş bütün değerler size hemen gelenler mi? Yoksa sabırla bekledikleriniz mi? İnsan bazen yıllarca aradığı şeyi bulamadığını sanıyor. Oysa fark etmiyor ki aradığı şeye hazırlanıyor. Nasıl ki bir nehir denize ulaşmadan önce yüzlerce engelden geçiyorsa, nasıl ki bir tohum çiçek olmadan önce karanlık toprağın altında uzun uzun bekliyorsa, insan da bazen hayatının en sessiz dönemlerinde büyüyor. Kimsenin görmediği yerlerde, kimsenin alkışlamadığı zamanlarda, içten içe, derinden ve dostlarım, belki şu an bizi dinleyen birileri var. Yıllardır bir özlemi taşıyan, bir duayı içinde saklayan, bir kavuşmayı bekleyen, belki yoruldunuz, belki neden hala olmadı diye düşündünüz. Belki geceleri gözlerinizi tavana dikip sessizce iç geçirdiniz ama bilin ki hayatın en güzel hikayeleri acele yazılmaz. En kıymetli kavuşmalar kolay gelmez ve bazı insanlar ancak uzun bir sabrın ardından girer hayatımıza. Çünkü onların gelişi yalnızca bir karşılaşma değildir. Bir ömrün cevabıdır. Bir bekleyişin mükafatıdır. Bir duanın görünür hale gelme halidir. Bakın dostlarım, bazı insanlar yağmur gibidir, gelir geçer, bazıları rüzgar gibidir, dokunur ve kaybolur. Ama bazı insanlar vardır ki onlar mevsim olur, hayatınızın iklimini değiştirir, dünyaya bakışınızı değiştirir, kalbinizin ritmini değiştirir ve yıllar sonra bile onların hayatınıza giriş tarihleri değil, hayatınızı değiştirdikleri günü hatırlarsınız. İşte bu yüzden dostlarım, belki bugün hala bekliyorsunuz, belki hala özlüyorsunuz, belki hala yarım kalan bir cümlenin içinde yaşıyorsunuz. Ama sakın umudunuzu bırakmayın, olur mu? Çünkü bazen kader en güzel hediyelerini en çok sabreden kalplere saklar ve bazen insan tam her şey bitti sandığı yerde anlar ki asıl hikaye şimdi başlıyormuş. Çünkü bazı insanlar hayatımıza geç kalmaz dostlarım. Onlar kalbimizin onları taşıyabilecek kadar olgunlaştığı gün gelirler. Kayahan, Kayahan, odalar ne, nasıl o değil ya. Gönül neydi? Gönül sayfam, evet evet, dur. Madem Kayahan geldi, gönül sayfamla devam edelim. Şöyle, böyle de geceyi nihayetlendirelim. Aç radyonun sesini.

çalışmalı. Dur bakayım, başkası daha var mı, daha temiz kaydı, ona bakalım. Daha, evet, daha temiz. Toparlıyorum arkadaşlar, veda anı.

Evet, medya mesajı artık mesaj atmazsanız sevinirim. Yarından itibaren kaldığımız yerden devam ederiz. Bu gecenin sonuna gelirken arkadaşlar, belki de hepimiz kendi işimizde bir yolculuk yaptık. Geçmişe gittik. Beklediğimiz günlere gittik. Kavuşamadığımız insanlara, yarım kalan hikayelere ve sessizce içimizde taşıdığımız özlemlere gittik. Hani o kapı aralığından sızan tersiz ışık, bir kere de gün ışığı olsa göz aldanmalarına inat dediğim Ne Sandın şiirinde olduğu gibi. Ama bütün bu konuşmaların sonunda dönüp vardığımız yer aynı oldu. Bazı insanlar hayatımıza geç kalmaz. Onlar bize denk geldikleri zaman gelirler. Çünkü hayat yalnızca yaşadıklarımızdan ibaret değildir ki. Hayat biraz da beklediklerimizdir, sabrettiklerimizdir. İçimizde büyüttüğümüz dualardır ve bazen insan yıllarca bir şeyin eksikliğini hisseder. Bir dostun, bir sevdanın, bir evladın, bir annenin, bir babanın ya da yalnızca anlaşılmamın. Sonra bir gün anlar ki aslında o bekleyiş boşuna değilmiş. O bekleyiş ruhunu hazırlıyormuş, kalbini büyütüyormuş, insanı olması gereken kişiye dönüştürüyormuş. Şu dünya çok garip bir yer be. Bir gün bir çocuğun elini tutuyorsunuz, bir bakmışsınız o çocuk büyümüş. Bir gün annenizin sesini duyuyorsunuz, bir bakmışsınız o ses hatıraya dönüşmüş. Bir gün dostlarınızla aynı sofrada gülüyorsunuz, bir bakmışsınız o sofradan eksilenler olmuş. Ve insan zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ancak özlemeye başlayınca anlıyor. İşte bu yüzden bugün yanınızda olanların kıymetini ne olur bilin. Bir telefon açmayı ertelemeyin, bir seni seviyorum cümlesini sonraya bırakmayın, bir sarılmayı geciktirmeyin. Çünkü hayatın en ağır yüklerinden biri söylenememiş sevgilerdir. Ve insanı en çok ağlatan şeylerden biri de vakti varken yapamadıklarıdır. Ama dostlarım, bu geceyi hüzünle değil, umutla kapatalım. Çünkü Rabbimiz hiçbir geceyi sabahsız bırakmıyor. Hiçbir kışı bağırsız, hiçbir yarayı hikmetsiz, hiçbir bekleyişi de karşılıksız bırakmıyor. Belki bugün özlüyorsunuz, belki bekliyorsunuz, belki içinizde anlatamadığınız bir sızı taşıyorsunuz. Ama bilin ki kalbinizde hala sevgi varsa, hala umut edebiliyorsanız kaybetmiş değilsiniz. Çünkü insanın gerçek serveti sahip oldukları değil, İçinde koruyabildiği güzellikleridir. Bu gece gözlerinizi kapatırken geçmişinize küsmeden, yanınıza da sırt çevirmeden uyuyun, olur mu? Ve şunu unutmayın dostlarım, bazen Allah bir kapıyı hemen açmaz. Çünkü sizi beklettiği yerde cezalandırmıyordur, hazırlıyordur. Ve bazen geciken şey kaybettiğiniz için değil, size en güzel haliye ulaşabilsin diye gecikiyordur. Allah'a emanet olun. Geceniz huzurla da olsun. Özledikleriniz dualarınızda, umutlarınız yüreğinizde canlı kalsın. Ve unutmayın canlar, insan bazen yıllarca birini beklediğini zanneder. Oysa kader onu beklediği güzelliğe hazırlıyordur. Ya gece sona eriyor. Ay ay. Karşısına geçip. Evet, Kayahan gönül sayfamda bağlıyoruz. Herkesin kendi içinde bir yarası vardır. Kim bilir, gönül sayfamda benim hatıralarım. Hayat böyle bir şeydir. Dua der dua bekleriz. Yarın akşam 19'da yine yeniden kaldığımız yerden, kentin, kentlerin en özel istasyonlarında bu frekansta buluşmak dileklerimle. Hoşça, emrimsiz dostça kalmanız dileklerimle. Dua der dua bekleriz. Hakkında ne düşünüyorsanız Rabbim milyon katını, milyar katını versin. Allah rızası için dualarınızda, bir kedinin önüne koyduğunuz bir kap suda, bir parça mamada, o sadakayı cariyelerinizde, kalbinizden bu kardeşinizde geçirin, olur mu? Bana da dua edin. Yıllarımı bu işe verdim. 40 yıl geçti arkadaşlar. Neredeyse 40 yıldır gece uykusu uyumuyorum desem çok da doğru, çok da isabetli olmuş olur. Allah'a emanet olun. Dua eder dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.